Yozlar bulsa, yorsib soyrar ishin. Sıyırşıklar konat qoğına. Sıyırşıklar konat qoğınğanda mahabbetim seni soğınam. Yozlar bulsa, xush islerin bürküp, bulun şeşeklerge yobuna. Bulun şeşeklerge yobunğanda qaytar edim senin yanına. Yozlar bulsa, ışkın yolkınlanıp, yüreklerde utlar qabına. Yüreklerde utlar qabınsa da, qaytıp bolmay yaşlık yoğına. Anğam Atnabayev.